yine bir geyo. Sakin mandrugu yuttu durmaz. Tik duşeyi uşunu burnaz. Presa gostuyu bu aşk verikyo. Nasıl jadil kabul geryo. Kıyı pasakken ne galiyo. Aşağı zakiyo.